ben ve halim kabra ve hayra onu bekem brindarım brindar her elimiz bu ve kajala kem lövşo rogardın ve halakem kabra ve hayra onu